0: Gerçekten güzel album.
1: Görüşmek üzere.
0: Merak ediyorum onu.
1: Teşekkür ederim.
0: Merak ediyorum.
1: Teşekkür ederim.